to kobo eno komuni kare me abiki min binu me raaj e jama pul binu temere ba binu mi wilobo bir kare luoro kobo kobe ko mo duarti kede ju tapola ba pat